0: Sadralia 92 Kole, San Kafe Aslan Gülbağ, Sırtman Kınar'ı ettirir, lokal ediniz
1: biz. Sadralia 92 Kole, San Kafe Aslan Gülbağ, Sırtman Kınar'ı ettirir, lokal ediniz biz.

Natalio San Juan. Sanırım sen bu arada sayın kadeye o kadar mağdur olacağım.

0: 9274 Lufthansa Engine 72 Medi Reception to Lufthansa Kuma Eastern Baran Bir Fetri Rüzü Zendi
1: Lufthansa Lufthansa 74 Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa Luf

0: yasağınır. Bakan yasağını bu öldürür sayfa hayır evet. Arkadaşlar duysanı biz duysak yansı bu öldü bir de yasağın düştü o belki. Sadece nasıl olsun hazırlandır.
1: Bu saat hangi yaptırdın?

0: Bazen lütfen yapmayın uzun kavuşsan yakınızda yeteri kısaltı. Biz de sanacak da yüksüken her şey atıp bir güven insan olalım da sanki.
1: Zabrak sayısı duysan olayın.